12.092 kısa dalgasıyla dinleyebilirsiniz. Bir saatlik canlı programımız boyu Türkiye ve Dünya haberleri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar, eyni zamanda Türkiye ve Azerbaycan musiqi albümündən mahnılar dinleyebilirsiniz. İndi isə haberlere keçid alırıq.

0: günün möhüm habarları bilen tanış bolduňyz.
1: Türk dünyasının medeni mirası.

0: Käbir iýsler bolýar. Olar adamy ençem ýyl öňkü döwürlere alyp gidýär. Peşden ýaňy çykan çöreň iýdigem şeýle. İlkinji demde çağalan bir gapsy açylýar. Ýyly öý mänekel saçak, elleri hamir ýorup oturan eneler we aşama garaşan adamlar gödüňe gelýär. Tiýäp çörek diňe saçağa goýulýan iýmit däldir. Ol özünnö toprağın bereketini, ıntanın zähmetini ve paylaşmanın yıllığını cemleyer. Türkü dünyasına çörüğün hikayesi hem sonun üçün dine aşkananın däl, eýten durmuşun hikayesidir. Buğdayın toprağı düşen ilkinci dänetinin tamdırın oduna, hamirin yuğurlun ümitimliğinden mərekeli saçakların saatlığına çenine uzap giden qadim bir hikaye. Türkiye dünyatının medeniyetine saçak dine nahar iyileyen yerdel. Maskalanan duşyan, cemlençyan, meyhmanın kavul ediliyen, sökutun ve paylaşmanın artyan mekanlar. Çörüğün ısrip edilmediği, yer düşenine hormat bilen kalırmağı ve meyhmanın çörüksüz uğurdulmadığı yani deyaplarının esasına çörüğü ve zahmete uğran hormat yatır. Sebebi tohumdan başağa buğdaydan uunu, hamirden çörege çene uzap giden bu proses adam zähmetlen toprağın bereketinin umumi hikayesidir. Şonun üçün çörek Türkiye dünyasına diňe bir iýmitdel, eýsem zähmetin, bereketin ve paýlaşmanyň iň güýçli nişanlarynyň biridir. Bu medeniýetiň iň ajaýyp nutgalarynyň biri özüňizde görnýär. Taçakların ayrılmaz bölegi olan tamdır çörögü, yani non, tegelek görünüşü ve üstündäki gül, gün hem de geometrik nağışlar bilen edili iýip bolan sunat eserini ýada salýar. Tamdırın gyzgyn dibarlaryna pişirilen bu çörek kadim bilen bir hatarda daşky görünüş bilen hem üns çekýär. Özbek medeniýetinde çörege hormat kiçi ýaşlardan öwredilýär. Çörögün yere goýulmadygy, üstüne basylmadygy ve ısryp edilmediği aýratyň ähmiýeti iýidir. Mehmana çörek ve çay köydürlemek bolsa hem bereketin hem de bu saçakta senin hem ornun bar diyen güýşi mehman söýerlik däbiniň beýanydyr. Qazaqstanyň giň sähralaryna göçme durmuşyň iýdlerini götürýän hamir ölmeriniň başyna bawursak gelýär. Yağda qoğurlayan oğunuk hamir bölökleri ayratinna bayramçılık ve toy saçaklarının ayrılmaz bölöktür. Oların altın renkli bereketi ve köpölmögi alamattınır yer. Qadaq saçağına imit paylaşmak ve mihmanı kavul etmek kolsa sehranın özara kömök ve ağzıbirlik ruhunu şöklölendir yer. Türkmenistan'a çörökleri ve tamda çörökleri hamirin yoğulmağından masap, oğudun sağlaştırılmağına çenli nesiline nesile geçirilen aşbezlik ustalıklarını alamattınır yer. Azerbaycan'a tamda çörögü ve lavaş, ayratinna çay saçaklarının mühküm bölüklerdir. Çörök, peynir ve çay ile taylanılan sağda saçaklar uzak sökotlara yollaş oluyar. Anadolu orta tamdır çörögü, yufka, bazlama, mekkacıvın çörögü ve lavaş yalı görünüşler, dürlü sevitlerin hova şertlerini hem de yaşayış durmuş ayrıtınlıklarını şöklülendiriyar. Kavar yerlerde toylar ve bayramçılıklar için tayarlanılan üstü dürlü nağışlarla belirlen yürüdü çörökleri olsa, bereketi ve yaşı dilekleri alamatlandırıp, çörögü edil iyip bolyan sanat eserine öğürüyar. Türkiye dünyasına çörek doğuluştan toyu, bayramçılıktan siyahata, mihman töyürlükten günlülük saçaklara çenli durmuşun köp portotlarına yol açığa diyar. Bir çörekü bölmek dini imittel, eğitin doğusluğu, doğunluğu ve göğünleri paylaşmaktır. Saçan bereketi hem naharların köplüğünün değerle paylaşmanın illiğinden dörüyar. Kiyavat bir tabak, çorba ve bir neçe bölök çörek ulu toy saçağının has manili bolpler. Häzirki wagtda çörögün taýýarlanyş usuly we saçaklaryň görnüşi üýtgede onuň manysy ýaşamagyny dowam etdirýär. Bir çörögün düdümünde diňe uny, suwy we oddal eýsem toprağy, daýhanyň zähmetini, ýağşy, günüň şöhlesini we nesilden nesillere geçilen tejribäni görýäris. Türkiye dünyasına çöreklerin görünüşleri ve taýýarlanyş usulları dürlü bolsa da, olaryň düýbünde şol bir duýgy ýatyr. Toprağın berenini paylaşmak ve zähmete şükür etmek. Şonuň üçin çörek bereketiň, rahmetiň, dostluň we paýlaşmagyň umumy nyşandyr. Şuň buğdaýdan taçağa çene udap gidýän tyýagatda çöregiň türki dünýäsine diňe bir iýmitden eýtem rahmetiň, bereketiň, mehman töýürligiň we paýlaşmagyň nyşandygyna göz ýetirdik. Çörek bölmek geçmiş bilen şuunun aratnakı bağlanışı hem paylaşmaktır. Başka bir bölümde Türkiye dünyasının yeni bir miratının iyidine eğilmek için duruşmak dile bilen, taçaklarınız bereketli, çörengü dili, köngülünüz volta paylaşmaya açık bolsun.
1: Türk dünyasının medeni mirası.

0: tarixine qarşı edilən strateji başlanğıcdı. İngilizler adada asırlar boyu ötən adatı bilim ulğumuna hem öz siyasatlarına göre ütköttüler. Medeni gegemoniyanı dörütmek uğrunaqı tağallarlarının anıq masallarına Grek ve Türk tarihi oku meylnamasından çıkarlı hem de halk kahramanları, baydaklar ve portretler qadan edildi. Bu kolonial siyasatlar iki cemiyeti de öz milli dəyəb desturlarına ve şahsiyetlerine berkten berk iyi çıkmağı alıp vardı. Kipr butxanasına gözükçülük mexanizmleri esasanam, Arxiyepiskopun vazifesinin 14 yıl boş qoyulmağı dini avtoritarı qoşulup, cemgeçilik gözükçülüğü güçlendirme strategiyasının bir bölüğünü emele getirirdi. İngilizlerin Kipr'daki tecrübesi kolonial modernizasiyanın qapma qarşılıqlı tebiqatının en yerlikli misalını emele getirir. İnfrastrukturada, bilimdə və qanunun hökmürəvanlığına mühüm öngüdüşlüklər edilən həm olsa sosial dartqınlıq qeyri-qədərlik üçün yardı. 1878-ci ildən 1931-ci ilə çənə davam edən dövr adadakı türk və grek cəmiyyətlərinin bir-birindən barxa daşlaşan və dava cəncəlin qutulğusuz olan tapqırını özünə alır. İngiliz dolandırışının böl ve dolanır strategiyası qıysa möhletli gözükçülüğü üçün etse de uzak möhlette çözmeyi mümkün olmayacak sosyal bölünüşüklere sebep oldu. Bu tarihi tecrübe Dünever Kiefer'de del eysem kolonial dolandırış mirası olan en çeme cemiyette yüze çıkan meselelerin sebebine düşünme için mühümdür. İngiliz hakimiyeti dövrününe edilen yaramaz başlangıçlar hazırki dövrüçene devam edip gelen cemiyetçilik ve siyasi meselelerin esası dinamikasını emele getirmeye devam ediyor. Qadırıldın neciler, Kipr'da İngiliz hakimiyeti dövrünü gurrun veren gepleşimizin sonuna gelip qiynan sağam. Bu 53 yıllık miras tarih kitaplarında kalmadı. Kipr'ın bölünün kuruluşundan başlayıp, iki cemiyetin arasındaki ınamsızlığı için en çeme meselenin ödününe sol devirde edilen betbel başlangıçlar duruyor. Kipr'ın tarihinde bu dartkınlı devri yapıp, bu tarihin adıdan Günnogor Orta Yer Denizi'nin mercin ülkesindeki siyahatımız devam eder.
1: Cahankeştanın hıyalıydı.

Qadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kesanını geçirip utarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gizli tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı TürkSat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşan çak hoş sağ bolun.

TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'ndan Kırgızça berüülördü uktuğunuzdar, bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana, aymaktarda Manas FM'den ugalasızdar. Alemi Türksat 4'a, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü düynögö tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızdar. Oşondoy ile TRT-Kırgız-Çekit.com web paragızga bardık maalımatlar jaygaştırılat. Ой пикер сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

0: yengelikler bilan tanishdingiz.
1: Turk dünyasının şamchiroqlari.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo.

odaya, her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı

odaya, her yere. Sevdim o koku, yok artık bu evde. Sen. Masamız köşede, öylece duruyor. Bardaklar boşalmış, her biri bir yerde.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, daha sonra Ankara. Bugün Seyşembi, Milodik 2026 yıl September ayının 8.si, 1405. Koyaş yıl Sümbül ayının 17.si. Assalamu aleyküm aziz dostlar. Ankara'dan belirletken Özbek dili de geçtirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ilo 7 yarım arası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ilo 9 arası da, Giren uçakta bilen ise saat 4 ile 4 yarım arasında kıskat dolgun 25 metr 11.765 kilohertz arkalı dinleyişiniz mümkün. Bugün geçtirişlerimiz, yangilikler, Falastin'in ilkleri ve yaşırın hikayeleri lavhası ve Kımız Kolganda Musiki Dastur bilen yarım saat bu içe devam etadı. Olup boru için ben Abdurrahim Masumi.

0: Rupoda sharqqa tomon haybatli bir ordu va xalq to'lqinini harakatga keltirdi. Salibilar podshohligi davrida Falastinning nufuzi va me'moriy qurilishi tubdan o'zgardi. G'arbdan kelgan Lotin masihiylari bilan asrlar davomida bu toproqlarda yashagan sharqiy masihiylar yonma-yon keldilar. Baytul Muqaddas va uning atrofidagi ilk davrga tegishli kalisolar, ibodatxonalar va muqaddas joylar salibilar me'morisi bilan qaytadan qurildi yoki kengaytirildi. Bir vaqtlar sessizlik bilan cho'lga chekilgan manzaviylarning o'rnini qo'rg'on devorlari bilan o'ralgan ibodatxona qal'alar egallagan bir paytda Lotin va Sharq masihiyat an'analar bu yangi tartibda yonma-yon joy oldi. Lekin bu siyosiy keskinliklarga qaramay cho'lning ichkarilaridagi sharqiy rohiblar o'z qadimgi an'analarini saqlab qolishga muvaffaq bo'ldilar. Tarix oqib o'tar ekan cho'lning ichidagi u tosh devorlar o'z sessizligini hamisha saqlab qoldi. Inson nima uchun jim turganida dunyoni yaxshiroq eshitadi. Cho'l rohiblariga ko'ra javob soda edi. Insonning qo'lidagi narsalar kamaygan sari zihnini band qilgan shovqin surun to'xtaydi va ortda faqat haqiqat qoladi. Bugun toshaloqlar orasida sessizlik bilan turgan bu binolar bizga insonning o'z ichki dunyosiga qilgan u katta safari haqida so'zlaydi. Cho'lning sessizligi faqat bir jim turish emas edi, balki eshitishni o'rganish edi. Lekin bu toproqlarda boshingizni osmonga ko'targaningizda qorong'ulik ichida bir yoqtulik ko'rasiz, bir yulduz. U yulduz faqat osmonda yorqiramadi. Asrlar davomida bir ma'batning ichida bir toshning ustida ayni bir nuqtani ko'rsatishga davom etadi. Nima uchun bir yulduz 8 asrdan beri ayni joyda turadi? Bu so'roqqa javob topish uchun keyingi bo'limda Baytulhamga boramiz. Milod kalisosining ostidagi g'orda yashiringan 14 burchakli u kumush yulduzning va o'rta asrlardan bugungi kunga yetib kelgan hikoyasining izidan boramiz. Kelgusi bo'limda ko'rishguncha omon qoling, xayr salomat bo'ling. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Турчи чешен гонко дентай.
7: اینجا Анкара радио صدای Турция.
12: Да Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турцияи зайны радио гаяны.
14: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Уни Радиоса.
16: Аич Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Овоза.
19: Гитлеяр Туркияның Фети Радиосы.
1: Е Садай Туркия.
4: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза Радиосы.
7: Эзо Ифонетис Туркия.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
5: Giderli Amuriyet Türkiye.
0: İni adalah Radio Suara Türkiye.
12: Hii idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
6: Este es Radio Voz de Türkiye.
3: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radiosu.
19: It Türkiye Hangya Radio ya.
4: Ovde Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Yolcular ellerinde, tek gidişlik bir bilet. Henüz bilmeseler de, hayat bundan ibaret.

Yaparım ama görünce anlarsınız. Yalnız dikkat, acımayın, acınmak canımı en çok acıtandır.

Efirden Türkiye Avazı Radyosu. Assalamu Aleyküm. Bugün 9 sentyabrı Çarşamba. Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan efirge uzatılırken Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dilde gündelik dasturlarını dinleyebilirsiniz. Dasturumuzu 16 metre 17.670 kHz kısa dolgun canlı ifra arkayı dinleyebilirsiniz. Şunindek www.tratuzbek.com ve sunu yoldaş Türksat 4 arkalı Votes radyo kanaldan dinleyebilirsiniz mümkün. Bugün dasturumuzda sonki yangilikler Gazze, açlık sınavıdan matonat ve insanilik nomli dasturunu itibarınıza havale kılamız.

0: Sıma.
1: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
2: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
4: Dipleyer Türkiye'nin teki radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
8: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
10: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
2: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
15: It Turkiye hangia radio ya?
8: Oldu Radio Glas Turkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
17: غذاهای خیابانی

Türkiye'nin sesi radyosu dasturu Ankara. Bugün çarşamba miladi 2026 yıl September ayının 9'uncusu 1405 koyaş yıl sümbülü ayının 18'incisi. Assalamu aleyküm aziz dostlar. Ankara'dan beriletken Özbek dilindeki eşitirişlerim

Hızlı Türkiye vakti bilen keçkurun saat 7 ile 7 yarım arası da Afganistan vakti bilen keçkurun saat 8 yarım ile 9 arası da Greenwich vakti bilen ise saat 4 ile 4 yarım arası da kıskat dolgunu 25 metre 11.765 kilohertz arkalık geçiniz mümkün. Bugün geçtirişlerimiz yangilikler Türk alamından tasvirler lavhası vaktimiz kolganda muskida sürbülen yarım saat boyunca devam etadı. Olup boru için men Abdurrahim Basumi.

0: Yangiliklar sirasi. Amerika bilan Eron urushning yangi bir o'lchamga yetishishi bilan harbiy tajizotlarni va tonkarlarni nishonga olgan o'zaro hujumlar uyushtirdilar. Turkiya bilan Rossiya kod yetkazib berishning uzluksiz davom etishini kafolatlaydigan muhim bir kelishuvga qo'l qo'ydilar. Isroil Britaniyaning yangi cheklovlaridan so'ng Britaniya konsulxonasini yopdi. Putin Trampga Rossiyaning Yevropaga qarshi tajovuzkorona planlari yo'qligini aytdi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Turkiya bilan Rossiya kod yetkazib berishning uzluksiz davom etishini kafolatlaydigan muhim bir kelishuvga qo'l qo'ydilar. Turkiya bilan Rossiya kod yetkazib berishga doir yangi bir kelishuvga qo'l qo'yib, Turkiyaning kod va xom ashyoga erishishini kuchlantirdi. Turkiya ziroat va o'rmonchilik vaziri Ibrohim Yumoqli ushbu kelishuv haqida seshanba kuni ma'lumot berdi. Yumoqli kelishuv Anqaraning ta'minot manbalarini turli tuman qilishiga yordam berganini va shunday qilib yetkazib berishlarini aqsatishi mumkin bo'lgan mintaqaviy urush hamda to'qnashuvlardan kelib chiqadigan xavf-xatarlarga qarshi himoya ostiga olinganini bildirdi. Vazir shuningdek bu kelishuvning kod ta'minotini zamonat ostiga olganini, ziroat tavlidotini qo'llab-quvvatlaganini va dehqonlarga asosiy ziroati kerakliklarga uzluksiz va davomdor erishish imkoniyatini yaratganini ma'lum qildi. Amerika o'ch olish hujumida Eronning neft tonkarlarini urganini bildirdi. CENTCOM Eron inqilob postdorlarining bir Amerika harbiy kemasiga 2 marta ballistik roket otganidan so'ng Amerika kuchlari Eronning 5ta neft tonkarini yo'q qilganini ma'lum qildi. Kema har ikki hujumdan ham salomat qutulib qoldi va hech qanday jarohatlangan kishi haqida xabar berilmadi. Eron matbuotida hamda Amerikaning Xork oroli yaqinida bir Eron neft tonkarini urganini xabar qildi. Bundan tashqari inqilob postdorlari Urdundagi bir Amerika harbiy markazini va 2 Amerika harbiy kemasini nishonga olib o'ch olganini iddao qildi va bu hujumini juda kuchliroq deb atadi. Eron shuningdek Kuvayt va Bahrayn yaqinidagi tonkarlar xodimlariga kemalarining nishonga olinishini ma'lum qilib, darhol uni bo'shatish, tahliya qilish bo'yicha ogohlantiruv berdi. Ko'rfazdagi ushbu buhron neft bahosini har bir barrel uchun 100 dollar haddiga yaqinlashtirdi va jahoniy iqtisod hamda borsa bozorlariga o'z ta'sirini ko'rsatdi. Isroil Britaniyaning yangi cheklovlaridan so'ng Britaniya konsulxonasini yopdi. Isroil ishg'ol ostidagi Sharqiy Baytul Muqaddasdagi Britaniya konsulxonasini yopmoqda va britaniyalik nimoyandalarga mamlakatni tark etishini buyurmoqda. Bu ishg'ol ostidagi g'arbiy qirg'oqdagi noqonuniy Isroil sharaklaridan keladigan mollarga qarshi Britaniyaning yangi savdogarlik cheklovlariga mustaqim bir javobdir. Isroil tashqi ishlar vaziri Gideon Sa'ar Isroilning Falastin idorasi kuchlari uchun Britaniya ta'limiy programmalarini ham yakunlashini va 12 atrofidagi britaniyalik rasmiylar hamda vatandoshlarning ulkaga kirishini mana qilajagini ma'lum qildi. Britaniya tashqi ishlar vaziri Meliband Isroilni maskan quruvchi terrorchilar tomonidan amalga oshirilgan falastinliklarning etnik tasfiyasi bilan aybladi hamda Britaniyaning 30 harbiy aslaha sodir qilish javozini to'xtatib qo'yishi o'z ta'biri bilan aytganda to'liq kuchda ekanini tasdiqladi. Britaniya bilan Isroil orasidagi bu keskinlik Falastin toprog'laridagi noqonuniy Isroil sharaklarining kengayishi xususida xalqaro bosimlar oshishda davom etayotgan bir davrda yuz bermoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Isroilning Lubnonlik tinch aholi va oz tuzilmalariga qaratilgan hujumlari qabul qilib bo'lmas deydi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh kotibi Antonio Guterres ayniqsa Nabotiya yaqinidagi qolaversa Lubnonning junubida Isroilning oshayotgan hujumlaridan chuqur xavotirda ekanini bildirdi. Uning so'zchisi Stefan Dujarik Isroil hujumlari kasalxonalar, sog'liqni saqlash xodimlari va ommaviy idoralarni nishonga olganini hamda insoniy yordamlarning muhtojlarga yetishishiga to'siq bo'lganini aytdi. Guterres Isroilning tinch aholi va mulki oz tuzilmalarga qaratilgan hujumlarini qabul qilib bo'lmas deb baholadi. U to'qnashuvlarning darhol to'xtatilishini, Isroilning Lubnon toproqlaridan butunlay chiqib ketishini va Birlashgan Millatlar tashkiloti xavfsizlik kengashining 17-1 sonli qaroriga muvofiq Lubnonning hokimiyatiga hurmat ko'rsatilishini talab qildi. Va so'nggi xabar, Putin Trampga Rossiyaning Yevropaga qarshi tajovuzkorona planlari yo'qligini aytdi. Rossiya jamoasi raisi Vladimir Putin amerikalik hamkasbi Donald Trampga Moskvaning Yevropaga qarshi hech qanday tajovuzkorona planı yo'qligini aytdi. Ushbu ma'lumot o'tkazilgan telefon suhbatini juda ochiq oydin deb baholagan Kremlin tomonidan tarqatildi. Ikki rahbar taqriban 1 soat so'zlashdilar. So'zlashuvda Ukrainadagi urush amerikalik nimoyandalar Astyuetkov va Jared Kushnerning yaqin paytlarda Moskvaga qilgan safarlari va tinchlik so'zlashuvlarini olg'a surib borish harakatlari tilga olindi. Putinning Trampga maydondagi vaziyat bo'yicha voqe'i bir ko'rinish taqdim qilganligi qayd etildi. Tramp esa urushning tezroq yakunlanishi kerakligini ta'kidladi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет зъри и Тюркия.
12: Це ли ши Туарчи чешън Бонко Дентай.
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
14: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
15: خصومه ترکیه ای زینه رادیو گیانه.
16: به ترکیه رادیو صد بوری ترکیه سخمه.
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سو.
18: ایچ رادیو وچه ترکیه.
19: گوارید گولس ترکیه.
1: ایفیرده ترکیه بوازه.
6: گیب بلیر Türkiye'nin Teti Radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
15: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
20: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
21: Hini Daya Kiswahili Sauti Ya Türkiye.
22: Este Radyo Voz de Türkiye.
23: こちらはトルキエの声ラジオです。
24: ズボルはグラスオットナトルキエ。
25: エフィルでトルキエオボーズラジオさ。
26: イッツトルキエハンギアラジオや。
27: オブドラディオグラストルキエ。
28: トルキエウヌラジオソ。
1: ブラス、トルキエニンセシラジオソ。

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Турция غږ радио ده.
14: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
15: Eterşi Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayıç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
4: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
9: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
14: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
11: İni adalah Radio Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
2: Este es Radio Voz de Türkiye.
17: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Türkiye.
12: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
1: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

hatırladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş

Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok ağlamadım.

Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.